Na sene qisaeta Tu mezgi xora dar bekerda Cirane xo Bone xo Çaverda Ya iştare seri sobri Na bekeşi Onca mare menda Toşiya Mare derdo gran çaverda Gavare avı Hete mara bırna Gavare avı Hete mara bırna Derdo

Din ke kime çu gotiye gotiye roj baş ve sır sıra sır çavara gotiye havalen heja sabah bخير be az bursaya de çim sakarya'ya u beja havale min ramziyo türk az jera strana ke dufazım jibowi u karbon dekhme ke hoş bin gotiye ve sır sıra sır çavara bejin jibo yani birde geremerif ne tane yani geremerif havale hoy janaş bir neken insa Aylo, ijab vi awayan beşin kesek u hazru ama deji hene hene awji hene. Tabi jboçi jbo am beşin kevu joşe jbol jbo ku am beşin hene ki denji merbuha xoş lexe u xoş behajine behajine nuksa. Tabi awji heye, bir awji janal berdeste mebe. Le kuvusa be ka ija am haran hene ki çi bikin am haran hene ki jbo xoye. بچکی کفه جوشه بدنه نفسا بله دخوازه باشه هنه اکا پیشه موانا لیخن دوره موانا تخنه رزمانا به

0: Temaşvaneşa binere aziz bun gışp xeyratiye. İro rojek mey nö, iro mjarek mey nö, iro jinevane ki mey galle kadir bilin. Doçent doktor Abdurrahim Taş temaşvaneşa. İro mjara melser çiye, iro mjara melser şemitandına pişt. Em can abdivet ey canı hanet beja pişlamı şemiti yaşı fıtık çiye. Em iro berfreti bahsa veya bakı mamoste meşil servi mjari galle ki mamosta ki jihatiye. Az mamoste yukhe Nav bera 10 sala ez naskim temaşmaneja servî mijarî ji gelek mamostakî jêhatiye. Heke pirsêwe hebin hûn karin ser ya telefonê beşdarî bername me ve temaşmaneja. Ez ê wekî telefona me li cem û hey feqet em dixwazin em dubare bikin. Ez ricayê ji we dikim ê li cem û antûne biraqe car jî qeyd bikin her tim pêşniyarê we hebe pirsêwe hebin her tim hûn karin ser ya telefonê beşdarî bername me ve. Telefona me 0412 228 59 92 düdü temaşvaniş. Emcaj dubara bıkır 0412 228 59 92 düdü. Temaşvanişa jder fi velaci gellek peyamş merhatiye. Unzanı TRT kurdi hedi digeci jder fi velaci. Temaşvanime e jder fi velat navbera yanze temaşvan jder fi velat ji gihaşîme. Ji Rûsyayê bigrin heye Azerbaycan, Kıbrıs, li Almanya gelek temaşvan gihaşîme. Hûn dibîne ev serkeftina, serkeftina xebatkarê TRT Kurdî ez spasiya xwe ji wer gişar dişînim here bin her sabin. Wexta hûn me çiqo zêde temaşe dike em qisa kêf xweş dibin. Êk dema wan tune be, êk nikar bime temaşe bikin, hûn hêdî karin ser riya TRT Kurdî radyo jî hûn karin me guhdar bike temaşvanêja. Ev jî xizmetek, mühime. Ya ji ek dve demedi, dve saati dem demawa tünebe, ez bim un galaki işe ve şule ve zede hebe, un karı kengi un müsait ben, le ser ya YouTube ejin, le ser kanala derman, un karı car jimet temaşa bu temaş menece. Ma godçi, em malbetak mezine, em be, buwe em de be malbetak mezin, em de huazın un me baş temaşa bikin, le der dora ve ki hebin, un me temaşa bikin. Un zanik temaş menece, hedi un dibini ne var? Stüdyo galak, me mestendiydi maket em ser maket em bi sekir me got çi ve dema nötü em hedi em dixwazi bername xwe her dem der basi ve em şekli ve piçekî em pêş de bixin ji bona were her tişt ji bona ve em hedi li ser maketa em ba acaba tiştê şaştî çê em çi tiştê şaştî bikin piştan mere dişem biti em berfretî behsa veya bikin mamoste me ve inşallah jmer Gelik yemeği bir soba uyu agayi bir temaş var neca. Ama usta tüm khiratiyim.
1: Naf khiri de ben hocam sersera sersera.
0: Çavay baş mı usta?
1: Başın hem onun başın. Mette baş titi.
0: Sersere mi sersera mı usta?
1: Spasiyata bu programata.
0: Sersera sersera mı usta?
1: Sersera.
0: Mam usta iro mijara me şemitandına pişt.
1: Eri.
0: Em avli beyecin. Yani şemitandına em ecib khoji el. Sen veya dukhaf. Şemitandına pişt u oftık. Aynı çi yani.
1: Na şampandan. Çi
0: wan cidu ayam duhuazın. Mabuz da duhuazın serviş şekli bakı. Hem duhuazın tarifa ve bakın. Acaba çiye. Şemitandına pişt çiye. O fıtık çiye. Hem servir. Temaş var neca. Evi ana mamuz deme. Serviş şekli berfreti bir veci. Acaba tarifa ve çi mamuz da.
1: Yani fıtık o şemitandına pişti. Cihavdu cüdane. Yani ev ne hoşika diya ev ne hoşika diya.
0: Eri.
1: Vakti ko fıtık nakaba her hastuğa da fıtık diskena. Her nakaba da hastuğa da.
0: Emre ama var abi kimam olsa. Ev çiğim Emre mam olsa.
1: Ev hastuğu pişti bini emi e pinca ya vye çara evlo hemen navi o ahana. Nakaba hastuğa da diskena.
0: Emre.
1: Vakti ko ev disk derdi kevin pişti ve kevin kanala sinir da. O hangi emdi bir fıtık. Navi o bir fıtık. Lebeli vakti ko kayma o god bir emdi bir şamtandına pişti. Ev hastu, eme bejin hastu e çara e penca ya da esya e dua e ki ule navya. Gojber hevdu diçin. Çilo jber hevdu yani ev hastu, u ev hastu ser hevdu tşamatın.
0: Ya te peşe ve kavina
1: var. Ya ve e peş ya da çına paş. Aynı ulu. Yani carna carna te peş, carna çe paş. Vakti go çu peş u paş hangi gidiyse sinir de parçakın. Le fıtık carna çe carna fıtık ji pera çe de be carna fıtık çe nabın.
0: Are.
1: او وقت به جدای نخوش یاوی سبب وی ای فتقی وقت به صدمه وی فرقلینا یعنی جدایا و یه شمطاندنه ای قایمه جی ای ویجی جدانا
0: جدای اره
1: شکایت واجی نوا که هفدونا
0: اره امی می برفتی
1: شکایت واجی نوا که هفدونا
0: سبب
1: واجی جدایا em bêbêjin sedemê anakejî û mekanîzma wek got bê tiştê got çê dibe. Ev yek ji wanake fitiq derdikeve dikeve kanala sinirda ya dîjî hastû ji ber hevdû diçe. Yani do yek yani ya go şamtandın hastu jber hevdu diçe yani hastu ser hastu da şamıtı yek ava ya diji fıtık dert tebe der.
0: Und bin önör mamusa temaş fene jad verdi mamusa me çen hestiyeyi mamusa.
1: Su sene goş şükürü hatta khuare tebeji ne su sene tabi su hudu dol gora ne khoşi iş gora insan ya.
0: Ali vakavi mamusa var önör temaş fene jad vakavi hesti du hesti. Hestî ji nav hevdû dişemitî temaş wanê jî. Navê vêya şemitî andin. Fitiq bi jî di nav hestî di balîfe yî norma mosta.
1: Aynî wilo ya balîfin dîskin
0: derdikeve ji derve.
1: Dipeqin derdikevin pê sinir dike.
0: Erê wê çaxa hûn
1: dibin. Ew cuda ye, ew cuda ye.
0: Em ê ana berfetî fehm bike temaşa ev tişkî gelekî mühîm ê min medîko belkî şemitî andin.
1: Bira patolojiyê jî şanî me bikin.
0: Biraqa bîn ser ekranê em dixwazim ser ekranê jî bira derûnerê me bîne. Ev çi mamosta?
1: Ev omurga ye, ev hastû ye, ev weke aynî weke vê. Em karin hewl ev omurgaye fotoğraf di fotoğrafı di bereşani me bikin dak.
0: Bira bu garine bir şekil bu garine are. Lem ne az veki mamu sa şekil jin ayni ve kavi khuare hasti.
1: Bira bu garin ve kavi o mesela jber hevdu çuna. Yeki di fotoğraf ki di bira bu garana. Ve kavi mezena mezi şamıt ya. Mesela hastuş bani te te te te. Liver şamıtya.
0: Ve kavi şikastiyya.
1: Ve kavi şikastiyya.
0: Ve şikastiyya.
1: Ve hemme cüdana. Sebebi ya eş kastiyhana, eş neş kastiyhana. Ev jber hevdu çu ya.
0: Ali.
1: Mezi ev hastu livera, ev livera.
0: Ali.
1: Ev ce aynı ulu. Ev hastu livera, ev hastu livera. Mezi hastu livera, ev hastu livera. Yani hakkasi jber çevdu çu ya.
0: Ali yani demek ki ve çağı. Şamtandın. Ali ve çağı temaş var neca. Şamtandın çiye. Du hestî ji hevdu qetiyayî.
1: Normal hevdu diçin.
0: No, no model ser hevdu gerek bi mîne. Ji ber hevdu qetiyayî
1: wan. Ji ber hevdu çûyî rast.
0: Ji ber hevdu çûyî. Le fitiq bi di nav her du hestiya ji bona te yî bar balîf.
1: Şamtandin nîna
0: balîf ve disk derketiye. Ev jî tişkî gelekî mühîm. Ve çaxa em dixwazin li ser sedemê wan biaxive. Asta sedemê wana gelekî ez vekî mühîm mamosta. Sedemê ek şemitandinê çi ye? Yani çima çi ye? Acem tişkî şaşlî dikin. Teserime ya ji qedere ya ji emre yani çi sedem mamosta
1: sebebi na ki gelik sedem yani ya en gelik yani en gelik en bir dejenerasyon yani dejenerasyon çi ya yani o god bir omurga yani mahsara pişten insani go yaşlanmış bir yani o god bir ihtiyar bibi bir kavat bibi o sebep ki ve ya en gelik ava bir kavat bibi çava bir kavat bibi ama soke pişten insani وقتی گو انسان جوانا ماسوک قوتن ما چلو قوتا دستی انسانی زیده بی یعنی گه انسانی زیده بی وقتی گو انسان جی عمر کر ماسوکی واناکی ضعیف دبن وقتی گو ماسوک ضعیف بون گراند بونا انسانی گراند بونا لاشیوی حمد کوی سر پشتی دا وقتی گو گراند بون کتا سر پشتی دا او هستو و جی هاو او ماسوک هاو, هاو قوتا ماسوکا ضعیف دبن او هستو جبر هفدو دیچن یعنی اغلب یا پیشی اختیاریه دژنراسیونه دژنراسیونه وقت به ام دنام ملت ام به

0: rey 150-100 metri gomeşi peyda hevkarê meşên paqêwa yani bacak paqêwa şawutin. Deşihin qeyimin zuz batılın. Yani kladikasyon bejin nörojenik kladikasyon. Yani jibo sinir zuz batılın.
1: Are.
0: 200 metri 300 metri gomeşi urunişt. Meşi urunişt ev gahaya derece ameliyatı hocam.
1: Evji gelek.
0: De işaret. Yek meş ve yek eşap işte.
1: Are. Mamostav gelek ki mühimi anabay telefon ekmeye. Jmerdin jvelatı eme keke Ahmet digere. Keke Ahmet tüm khiratiye.
2: Beşer Aziz ve Hakan Bey, Rahmel Dev Bavet tabi.
1: Çavayı başı keki Ahmet.
2: Başı Kudeşer Aziz ve Rahmel Dev Bavet tabi. Kudeş Teala ve Büsirini, Kudeş Teala ve Sersere Mekke'yimdeki inşallah.
1: Hadi imana tekamül bükü. Her evin her safı keki Ahmet. Sersere
2: Mekke. Kudeşer Aziz ve. Azba lua gudari dikim ve telefonu yazdı peyvim hoca.
1: Çavayı mı ne? Ser çavayı mı?
2: Kudeşer. Hoca az önce durma ko bejim şu hocar bana gudari bıkı.
0: Ses sıra.
2: Şeş ameliyat mı der baskiri ev ya gudari bıkı hoca.
1: Eri. Ameliyata çi der baskiri ke ki Ahmet?
2: Az merdiveni var bu un piştan mı şikas.
1: Tamam.
2: Çum cem tevfik hoca çeker az hatı mali sinir damari sıkıştırmış dekir tekrar cadı çum ameliyatı.
1: Tamam.
2: Aslan güzel Antap özel alvedara.
1: Nan lave doktora ne beşiş mer kurtası ki Ahmet. Çünkü demam mezide tunem khoz çıkafa. Skrega özet kurtası beş.
2: Az ameliyat bun son ve anoka du ameliyat şeş ameliyat dar baskiri ve almalemim nige midwar mi khoca ka avjiçiye.
1: Avçi nige yudum.
0: Nige yudum.
1: İşte ameliyatı şeş ameliyat bu ya.
0: Tam başka tu. Garip mi şey?
2: Edip Gopal demişim.
0: Tıp Gopal demişim. Gopal.
1: Tamam. Tamam. Ana, keki Ahmet.
0: Platin piştahı da hana. Platin ana piştahı.
2: Ameliyat bu mem. Aslan güzel. Antabe.
0: Platin piştahı da hana.
2: Profesör. Ve ameliyat kır. Ve bu kodaya ve anu ka edemişim. İcanı gemi duvarı mı koca.
1: Keki Ahmet. Tamam. Mamuse mi dve içe dve. Vakta dama ameliyat et. Platin karaniye piştahı. Platin.
2: Palatin bine, palatin xisiye ija adveya de şubhele mişimim. Hoca gudari bıkın. Aslan güzel 9 milim pim xisiye. 9 milim pim.
1: Are.
2: Xisiye ye. Dve dara da ağırlık gran jimri. Be mani eskuna kwa bilinde kim gran jimri.
1: Are.
0: Yedi böyle mi?
1: Tamam. Vay mamusteme keki amin. Mamusteme pırsata faham kir. Ewe ve pırsata berfret versiyne. Me baş dikkat tamaşa bıkı. Serserim serçavim. Serçavim. Hey mamus.
0: Hocam ağlab ne hoşema e pişti go mu ameliyat dikin yani varmandına nig yani nigi o bu varmi ağlab neş pişti ya. Sebep çi ya? Ya j gurçki va problema ya kalbi va hoşik na şugle ya da j qara jir mesela bir albumin protein kema veya icara çara hocam j bolu mu gumat kare bi meşe namışın. Namışın ağlab durunu hen Vaka go insan ki go naha vakti go sağlam jibe tıp otopozi derve hare dever ki tu drune he drune 20 saata 12 saat nige va duvarmen. Gerek çi bike gerek vakti go zede naru naha khudrej bike nige go helde bani vaka ba'lif ki bike bin nige khoda nige vi sar kalbi vi rabi.
1: Are.
0: Çara havale ma madem gari bimeşe şikayeta vi varmandına nige vi ya vakti go khudrej kir Bera nigevi nige ko helde bani ustere nige ko bulaptina. Sürekli nige ko bulaptina da huin hare vere. Go nej kalp u gurtçika u şkara jer ne problem edibin. Go iş hareketsizlik yani go iş jikare ne hoşiyaş hareketsizlik eva. Çara ve eva.
1: Evji.
0: Gerek nige ko helde bani u hareket bıke hocam.
1: Evji. Evji. Gelle ki. Mühim mamosta her evine hesabı. Mamosta peyam ekme huşka berfin giyaşime. Macaristan mamosa. Devejil Macaristan elser fakülte tıp dokuyur mamosa. Evji. Devejil ezam asketim sınıfa sisya. Hadi inşallah serkeftinate zede bir berfin berfin al Macaristan digeci mecmer peyam şadi. Mamosa debe elvir emgele ki dıxabitim. Debe elser masimim. Debe elser masimim. Gele ki ez dıxabitim. Debe pişti ve debe nişkade eşya piştabı çayız. Çum gotu öyle fıtık çeviyor. Fıtığa hüstü. Xabatkariye o fıtığa üst berfin amrevi vay amrevi 24 yani
0: pozisyonu galat hocam pozisyonu galat omurgama zud heligo ko ihtiyar bi dedim mi pesterevi de got yani dejenerasyon yani omurga ihtiyar

0: Ya omurgayı ji pozisyonu dihili guzube. Normalde 24, 25, 1 sali omurga yani diskema ihtiyar nabın, dejenere nabın, yani deforme nabın. Lebele yok de go, ta pozisyon, ta sürekli de ulo şuguli, şuguli, şuguli ve omurga harabe. Ve masokete harabın, ve hastu peşte çeyi ve kof be. Hem tuhazın go düz. Hem pişti ulo, hem sukurci ulo. Her düzü.
1: Şaştı mamosta. Mina ka bu arada kabitin mamosta. Am hamul o arada kaf şaştı ya.
0: Şaştı hocam gerek. Peş bir sukurata. Ya deji imkanı tenina. Mecbur tuğul el tıkabıtı.
1: Are.
0: Am hamul el tıkabıtı. Nif saati 45 dakika gerek de istirahatı bir hocam. Are. Yani sürekli ulu ulu çenabe. Gerek çül nif saati 45 dakika gerek de batalik bir diye. Gerekirse de egzersizabı ki. Dise khabata khabaka. Yani sukur pişti hocam ulu. Pişti mesela ser kursi durune masa ve duri bir. Mecbur ha kofki. Halo düşüyor. Vakti gülü çe bu berkha nizki masa. Kursiye ha beyni nizki masa.
1: Are.
0: U vaka ba'lif ki.
1: Ba'lif ki bera teğ.
0: Bakha pişti.
1: Teğ ben kursiye.
0: U masa ve ji gerekirse ya bera kursiye ha kem ki. Ya bera masa ha zeyde ki.
1: Are.
0: Kucana karibe çeke. Behere gü pişti ay düz bey. İlle hiber hukuf nekin. Hem şu sukur eram, yani hem beşi fizyopatoloji, yani yani sukurji u pişçi. Hem karın ve maketi hem şahane kun. Lordoz heya. Yani pişti insani da.
1: Ev çimam sahip, ser viya bu, ev ser viya.
0: Al hoşiktir huyat ki hocam. Kaz vejim, mezer maket ki hoşiktir. Lordoz.
1: Ziya darhı mamutari.
0: Lordoz yani pişti insani mezina.
1: Va ne düzü mamutari.
0: Ne düzü.
1: Evet, xoare.
0: Xoare, mezen aulu ya. Fim ki.
1: Vak sehar fi.
0: Vak sehar fi ya. Jibona go ulu ya. Vakti go ta hukuf kır hocam ev kharad bi. Disk kharad ben. Eklemi piştem bi eklem faset kharad ben. Jibona ulu yani am dana ma yani vücudu ma fizyolojik olarak sukra ama lordoza yani iş paşta ya u piştem ve iş paşta ya. Jibona ulu gerek duzam xo bıkın. Am hukuf bıkın çeynabi.
1: Are ev jî gelekî mîme. Lê min re hûn dibînin ne temaşvanê ja dayîkê hêja bavê ja em zanin kî gedê me hêdî dest bi xebatê dike êk di her dibistanê nexweşiya veya ney nexweşiya a pîra ye ê ciwanan jê dikin lê min re hînal zanîngê 24 salî ev derketî olê yanî hûn dibînin ne temaşva demek kî min çi fehm kir mamosta ev nexweşiya nexweşiya a tiştêk em şaştî dikin em kar were bêjin ora
0: em karin lo bêjin ez halo te got ez behsa ciwana kir behsa ev şamtandına pişti hocam pars defekti he ne hoşi ki diyen sebebi gelikin mesela bizim pars defekti ya kanser hana ameliyat hana değil mi beri hingi ji mago katın he ya ne hoşi ya şey ihtiyari he ya pars defekti he ya pars defekti çulo çedbi ya zikmaki çedbi ya da ji di çeşit eme bejin ağlaba evi go pişta xo zeyda sporda go pişta xo zeyda peşu paş dedibin kucan sporun en gelik vaka çalışmak için bu ya hocam. En gelik bir ego voleybolu. Yani ego voleybolu o insanı bir jimnastik ameldi ki ev pars defek yani şamtandına pişti yani bu ara çeydi.
1: Evet evci gelik imam olsa vay gelik telefonu mey der hüneri mey ve telefonu mey kilit imam olsa temaş var nece şu ona alaka ve espasyo kaç var dişinim. Fakat muzani ki evci mücara gelik imam ez huazım ez persevajı bistinim la fakat em dixwazin ki em soba mamoste xwe jî biçekî hîna zêde agahdar ve ji bona biraqe berfiretî ji me re behs bike ji bona were me gelekî efû bike temaşvanê ji ala jî temaşvanê me li Mêrsînê kekê nîmet dike ji me kekê nîmet tu bi xêr hatiye
2: Merhaba hocam. Çao ni boş inşallah.
1: Ser seri mi ser ron yamrati. Tu çao baş ki kini met.
2: Valla sabı hoca geldik memnun.
1: Spas.
2: Em sürekli dar ya avet kem keyf hoş de ben de.
1: Çavye mi ne?
2: Pişta men
1: hoca. Çavye mi ne? Kerem ke.
2: Hoca pıştan mı teşi ya? Sen kursiyonun işte kahve var ki etkisi saat o.
1: Are.
2: Beca pıştan mı eşi? Açım yi beyni. Kliyim ger. Goha istirahat ebeke. Min nekir ama ne o teşi gerek teşi.
1: Are pıştat
0: edeş. Kengi ve çan duruca pıştat edeşi.
2: Min ne o ama filmi yeki ve ger. De bejimet beji kitle ede. Kitle.
0: E kitle ha ya.
1: Are.
2: Ha.
1: E tamam.
0: Ser sera ser
1: çava. Başka bir saatte jereyim mi?
0: Ne, ab çan duruca ulu şikayet et, ab çan duruca?
2: Ya, ab vakit de hayvan şey, biz sürekli çim tuk.
0: Dudu hayvan, ser sera ser

0: çilekir.
1: Tamam.
0: Eşa wî jî vî şiklî. Ji piştê davê kulîmekê û heta güzikê tê pirê wî jî di guhişka xa merezê qey guhişk bûyî ekserî guhişkê min dêş.
1: Erê.
0: Îja mûgo Abdurehman û Haqan Bey ez ê wan re
1: serserê min ser ev pirsek mûhîm mamosta pirseta jê re ye
2: şikêtê me tim. Ma te ev peyra wextê ku şikayetê te yanî ev pirsgirêkê te çê bûn te dîsa emar kişand xalo te nekişandiye niha emara te yê nû heye nînew?
0: Ha emar kişandiye emar kişandiye.
2: Tamam.
0: Emarê wade kişand ku emeliyat gerek dike emeliyat kirim.
2: Erê û cara di dûwa dîsa piştî şeş heyva dîsa êşa te çê bû?
0: Piştî wê êş çê bû mûgazê herim doktorê xwe li wê eçûm doktorê xwe doktorê min tu nebû rabû bû daha doğrusî
2: ji
0: wê darê em urfayê em balî wê ran şar.
2: Ser sere ser çava ez ê ji ter bêjim bêma çi ye piştî emeliyatê çima şeş heyva?
1: Erê kekê me metemîn ana mamosê me înşallah pirsata berfet versin her evin her savin.
2: Ser sera ser çam.
1: Serê min ser çam ke kime me temin. Her ev nersa.
2: Hocam halu çedbe carna yani carna fıtıkçı çedbe go tekrar kirbe. Jibo navlo go mugo ma wa amark şandiya nek şandiya. U carna ji am dve fibrozis. Ya da be kurmancı ya da ben bebeğim Türkiye be au sinir disa çedbe bevet zalqi.
1: Bevet zalqi.
2: Be hasuvet zalqi. Uxte go hasura zalqi. Bi fizik tedaviyê derbas dibe bi egzersiza. Gerek bi egzersiza wî sinirî piçkî we gotibe rehet bike. Yani hareketê wê bikin. Wextê ku fitiq bê ji xwe yê emeliyat bê. Lê carna em bê sinir fibroz yani bi hasûvet zeliqin dîsa.
1: Erê.
2: Yani fitiq nîna êşeya û di emarê de em tiştekî nabîn. Ew nakê muhtemel fibroz em dibêjin çê dibe. Yani bi ava zeliqina.
1: Erê ev jî gelekî mühîm gerek mere lê
2: gerek fizikê bikin. Yani evê wilo wextê ku em meyzênin em bê gerek hûn herin 15 roja, 20 roja, 3 heftiya xweşik hereketê fizikê gerek bikin.
1: Erê, mamosvaya telefonek me dinê jeyî, dûra me car dest mijara xwe bikin. Hikmet Xanım li diyar vekir digê ji me. Xweşika Hikmet, tu bi xêr hatiye.
3: Mev xêrê zavî, xocam.
1: Serserê min ser çavê min, Hikmet abla.
3: Ekrarım Türkî bixatin.
1: Yani vay tu kurmancı baş da akalım. Ben kurmancı
3: mı? Ben şaşırmış dikim.
1: Na na tış na be tış na be Hikmet Allah.
3: Hakan Hoca mı nazdı ki?
1: Hikmet sert.
3: Merhaba Hoca, Hakan Hoca.
1: Bu go soyadı da sert de çi soyadı da?
3: Sert evet evet de diye tamam. Selim.
1: Tamam sert seri mi Hikmet abla tu kurmancı? Sert seri. Tu baş da anı ve çak. Sert seri mi sert
3: çak? Hadi sağ var abi bir soru ki meheye Hakan Hoca.
1: Sert çak mı?
3: Abdurrahman Hoca az ev bakım emin dar kanal dımıza çeviye.
2: Dar kanal.
1: Hadi.
3: Az ne karım le piyas dakika ki bisakirim. Ne az karım yani 5 metre 6 metre az reva dışım az kitlenmiş dıbın. Bacak u baldır u haya bile ne gemi geç. Puç dıbı. Ez daha ne karım ko hareket bakım.
1: Öyle.
3: Yani zımra ameliyat amici dıbın doktor dıbın ameliyat. Ameliyat amici riskli etçe valkı bu hocam.
1: Dönüm riskli ve çağır.
2: Çıma riskli mesela kaltik iş bu çiş bu kalbe te iş bu te ihtiyari
3: iş. Kalbe min az bypass demiyet.
2: Ha kalbe bypass.
3: Şeker amin hayi dıdı.
2: Şekri ve hayo.
3: He. Ev çok emir azdı ve ev ayıp açıyorum. Doktor ki hey ez nabi ne bejim.
1: Ne bej, rast.
3: Mezakir, mezakir. Yani fıtık ameliyatı pır ev Diyarbakır geç ev erdike. Go dizi tenene go zöpüşte tırkari bre bari.
1: Tamam.
2: Ser ser ser.
1: Hoşka Hikmet. Hikmet anne, emşter beşi. İnşallah mamosim ve pırsatı berfet verse. Me denge de mübarek me bihiz em galaki kev.
3: Sağvi, sağvi.
1: Şmer her tim dua bıkı.
3: Ezi ve tüm sevdikim. Ses serim. Ses serim. Ses serim. İnşallah.
1: Dayika Hikmet.
3: Ses serim. Ses serim. Ses serim. Ses serim. Alpem mezadikim. Adil ve kayı ve itter.
1: Çağabey mine. Her evin her sahibin Dayika Hikmet. Em medengiyet emiz em keyif koş. Ses serim. Ses serim. Ses serim. Mamuz senin de hoş yuvarı. Vakti izbeşi kanal ve dengayı çeviriyor. Dengayı fakat ne kadar ameliyat ve risk seydi. Bravo ne çeviriyor ki. Ek ameliyata pişteyiz yerim bu ara beşi. Joanar çi peş
2: yani uxtu go qalbi ana ki tadi uxtu go qalbi etmezi bu ara çebe ya da bypass libe ya o qapa yani go au pici ki dibe ser anestezi narkoz
1: Ali.
2: Yani au kever riska narkoz ida naxu işe ma karima

0: kahve PRP dikin ve kahve
1: ozon dikin ve kahve
0: vana dikin nükleoplasti dikin.
1: Faset enjeksiyonu ya.
0: Vana çi yani ev derzina be ameliyat va derzina tül pişkı rafeda ve heyi tü peşniyar dikin. Ser ve tedaviye tepeş çıkmamız.
1: En bir seçici vaka. Seçici vaka ki hocam. Te emara vidikşeni fıtka vinina. Fıtık ne pakah ya.
0: Are.
1: Te emara vidikşeni şamtandına pişti nina. Kanal dağlığı nina. Libele pişti vite şeyi. Ya da emar ede en bir faset. Faset kudera. Cehdes Kuazim Beyciğim. Ev hastu mezit pişten saniyden. Mezit vakit de eklem hani. Mezit hocam yek dudu.
0: Are.
1: Dıvır da yek dudu. Ev eklem carna jiber hevdud için. Havru farah de ben. Sinyal edin. Emar edem de binin.
0: Öyle.
1: Vakti go dvur da emar edeme sinyal did. Ev insan u fıtkavi nina. Le bere piştavi gel ki teşi.
0: Öyle.
1: Ev insan veş faset enjeksiyonu ve fedestini.
0: Öyle.
1: Eme bejin disk. Diska vinake raşa. Black diska.
0: Öyle.
1: Dejenere diska. Le bere fıtık ne pakahaya. Kanal dağlığı nina. Şamtandın nina. Yani ev tişledi ninin Black diska vi heye. Disk raşan. Ev hengi veş çi fedestini hocam? Diskojenik ağrı. Gerek avcı diskojenik ağrı. Ev nükleoplasti ve fedestini. Dedi her ne hoş tedaviye ve cüdaya.
0: Her kesir ne be? Vala maşra
1: neca.
0: Aslan mamuste me bala çıkışan. Mina kaz beş. Tu beş vala cirane me Ayşe Hanım vala derziyle yakse pırbaşı. Vala havale me Ahmet Bek derziyle yakse pırbaşı. Gerek mara vara ne fikre. Yani her ne hoşi Her ne hoş gori ve tedaviye ve cüdaya.
1: Cüdaya.
0: Ne var? Yani her ne hoş ne vakav diyor.
1: İnsanı ki go kayma çe bu be. Kayma derece sisiya, derece çarat her sadece tıfıtkavi ya da tıser sinir ve ki ne hoş diyeceğim ben mesela. Dibi hocam az platini ne hoşum.
0: Are.
1: Derece sisiya ya veya derece çarat kayma ya. De ne kadar bir platin çe git. İşte ki ulu nina.
0: Are.
1: Tıser sinir de ve ki de behtir zarar edildi. Mecbur te platin akhiye.
0: Avcı gel ki
1: Yani o gota got cüdaya. Yani her nakoşi tedaviye ve cüdaya.
0: Mamusta mira kuayt ameliyat kır. Ameliyat ser kefti bu. Pişti ve nakoşi gerek çul olu mıkata. Pişti ameliyatı lenerin akhoa gerek çi mıkata be ev insana tuşuna çi peşler.
1: Yani seçer çiçti mi ezdi bejim ava nakoş. Hatta hayva peşi yani eme bejin yeki go bel fıtkı ameliyat bu be. Bel fıtkı bu kayma cüdaya. Tedaviye cüdaya evet. Çünkü platin
0: tıkayı kaybıca. Mamut damam ezikin mayıp kurtarsı.
1: Bera klozet istimal bıki. Yani tuvalete ala turk az nakhazım.
0: Evet.
1: Hayva peşi, maha peşi. Bera sarko her evveli yani. Bir meşe le 10 dakika, 5 dakika, bera 20 dakika. Ve meşe ve o direşki.
0: Evet.
1: Le bera roje şaşhaf cara garip meşe.
0: Evet.
1: Urabu runuşna khoji gerek o kof neki. Yani khob tihil ki ve seri yatak rabi ve tihil ki vre. Le meş zahm muhima. Hayva peşi az nakhazım. Goharı ruku secde. Bar runuş değil meci bakın.
0: Ser kursiye bravo.
1: Ser kursiye meci ahu bakın. Tuvalet me got. Meşava me
0: got. Khuarın jibra ardeyin ne khuyur?
1: Na khuarın yasaka. Yani khuarın l'ardey çeyin abi. Ser masayı khuarın ahu khuyur.
0: Tamam her ben ersa mamuza. Temaş ve neşe biner aziz. Em hat tavya bername. Eser navi ve eser navi khuaz. Galeki spasyo khuaz. Doçent doktor Abdurrahim Taş dişinim. Mamuza me em sobayu. Galeki agatabun. Her ben ersa mamuza. Fadi Teala inşallah ser keftinate. Zeyde bakalım. Temaş ve neşe. Sibe nevanime kiye, sibe nevanime doçent doktor Muhammed Süleymanoğlu. Eg nekhoşya dil buan hebe, el ser kriza dil persiwan hebe, bera sibe navbera, saad dudad sisya bera ser ekran hebe. Temaş ve neşe, eji peşkeşvani ve profesör doktor Hakan Çoksuer, jibona sebra ve espas yakış verdişinim, her ebin her sahabin. Em her tim dibeşin için, em dibe tedaviye herimizin, haskirini, be haskirin nemine, nav, xeyru xeşiyet bimine, خاطري واحد

0: Erabeşe.
1: Batman ne ne?
0: Ne zannım? Hey, kim jamba tevizci merabeşe?
1: Kim kupanı bisiyerleli meyu harki meyu vadiye?
0: Erre. Her stranda darbastı ve gire siranlık kadar ya. Kim jamba jara?
1: Sir,
0: be hal. Sir, be. Şaka beye sir, tu dibeci az zanım.
1: Valla ne zaman, degiş kim onunla?
0: Ne zanım, ez ne kadar çiçek beşim. Şu her 2% roji, ne kadar mali kari bitti ma?
1: Erzurum.
0: Ne zanım, zede vakti metune hiç sar khatici, se mehvanim mehane.
1: Kudu ya ciddi ve inşallah.
0: Amin inşallah, hem apim şıkak beca, se telefonu mehane, hem ez bu mandacı bakım. Apı şevki, ma 10 saniye de, hemen şıkkak beje. Yek.
1: Beje.
0: Sisi. Çor. Beş. Kijan. Şeş. Haft. Haş. Ne? Vakt hılas apı mı?
1: Kars.
0: Kars. Şıkka deyi, şıkka ceyi bu. Çünkü kijan bu. Kars, kars, şıkka deyi. Tamam. Ben sana işaret kirim. Mala tava apı mı?
1: Mala tava apı mı?
0: Sen sana sar çaman. Tamam şavanim ben, hemi beri kapıdın Agiriye, Pişti İstanbul'e Hacı Mehmet Yiğit Hatiye. Hacı merhaba.
2: Merhaba Ömer, selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam hacı, tüp hayır oti.
2: Yine kudüs sesle ve kudüs der oti.
0: Denge de pır dışı ben bazı diyon.
2: Az zaten kaka bayı değil, ben mani seri ödeni.
0: Şu kudarı?
2: Az kaka doğu bazı değil, ben mani seri ödeni.
0: Hem mani sayır ödeni, le kaka bazı değil.
2: Kendur az dağ oramıta, sabahını az arayayım.
0: Eri ya, hem mürufe havin, tuşu celali, azı celali, ben olsa?
2: O, biraz yemini, daha zaten der.
0: Hatta olsun bu tübü.
2: Lazım etti gelin. Çoğunu başı.
0: Elhamdülillah pır başına fır. Tuşu başı inşallah.
2: Elhamdülillah. Sokut et koydum başım. Denge sesimi de asamış değil mi? Nevem gidip seni hatta ava ki azim ava amca oğluyum bile.
0: Kardeşler razım abi. Le, ide az ne hazım bize halkı agiriye ra bazı de panası fakir nakya. Ne hazım bizim hun çavanın. Lama hamıcı baş. Hamıcı kim kuşun? Vallahi ya. Hem merdini hem bize halkı agiriye. همانو زنم او هر دو باجر او پر کیف خوشن انسان اینوی
2: الحمدلله الحمدلله خودی ما باش بکنم
0: آمین ایشالله به نظر به نظر به نظر
2: آمین آمین
0: آمین آمین آمین آمین آفیمه دو تلفنی میجه هنی سرخطی جیبرمی از ای پرسیم خوش ده بپرسم بلا پرسیم منی اول بی
2: اما پسرم پسرم مرا بیش از درخم بکیت مرا رادیو دشینی تابلتی تمرا ساعت شان
0: اری ها ساعت شده هات
2: آره
0: آره. ای تمام. هدیه نصیب
2: آمد. تشکر کنم.
0: سلام. سلام. آفرین خودش در آزیب.
2: اما وی جالب برای هدیه کدی جوری؟ هدیه آرام تابلت واری.
0: ای والله نزدیم آفرین نصیب. ایشالله. بله نه پس ما به.
2: خودش
0: ها. والله دل گلک تشتان تخازه. چی بکن؟ پس ما وحی.
2: آره. آره. شانس. ایشالله شانس.
0: آره. جی صادی چند نفوس ترکیه لگوندان دیجی؟ آ 106.4 ب 115 C 124

Kotiye evar baş, weşan xoş xoşka Nesrin. Naha ez li İzmir'e ve gohdari dikim ez muhteber gotiye. Jibo zilame xoay derweşe xo gotiye sitrana varas.

0: Qutkirin ev tekeliya ku hatiye qutkirin bi cihekî şaş ve hatiye girêdan. İnsanên ku ji afirînerê erd û ezmanan qutbiye riya xwe şaş dike. Em dixwazin wê tekeliya ku qutbiye bi cihê rast ve cardin girê bidin.
1: Sempozyuma navnetewî ya Stenbolê wê çarê cotmehê de dest pê bike. Ovê sê rojan bidome.
2: Civîna kabineye qediya o piştê qedandinê jî Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan derket temberî kameriyan baweke zindî hûn jî dibînin daxî ve temaşvan Neca Erdoğan tam divan wexta jî behsa tabî hizmetin ku hatine kirin jî dike behsa tayînan jî dike dîmenên ku tên ser ekranê zindîne bêguman gelek mesele û mijarên din jî hebûn di rojeva kabineyi de iro yek juan kriza fonu dibe mesele de hem vezareta hazine hem şu vezareta adaleti xebatin çawa dikin jibu ku ev kriz halbe be çare ser be kriza amejin fonan de piyasaya da amejin anjin piyasa tesireke xirab çeyne be kudu piyasaya anda yek ev mesele adine ji mesele Türkiye be terör iro civineke kritik habuku Abjara Dudiye tekrun ev mesele ji Rojava civini da hat haberdan beguman yani de mesele Türkiye be terör da gaven ku jivir şunda ben avetim ev komisyonen ku hatin da mezrandin jivir şunda tespit u teyita embejin çekberdani çiye çinin ev mesele hamuji ten kontrol kirin be mekanizmaye yek mesele ki tabiydi meclis ki digeke cotmeye da vedibe haziriye ki heye beguman Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan jina haber de dahuyani de medyayı hem bahsa mesele o müşarin roje vedike hem jid kabine da di civina kabine da mesele o müşarin kud hatine haberdan hatine ahaftin devi mesele da ji dahuyani de çapamen ki medyayı beguman meseleyin derveji hebun tamaşava nevja yani diplomasi embejin anji politikaya derve ya Türkiye je mesele jid roje va civini da ci girti bu yek şu an İran, şere İran, Amerika bu meseleye hürmüzü, Leura Türkiye'de ve meseleye de tuhaze kuyurmuz ve bej bu ticarete dünyaya gerek mühime, ticarete hareme gerek mühime. Adine jidisa şere Rusya, Ukrayna ku be seknaldı nev yekşi gerek mühim bu ku Erdoğan'la bahsa ve mesele ji dike diplomasiya ku Amerika'yı meşant gerek mühim bu gerek lider anlayıcıya atacağım hep. O ahhaftına vi, gotinen viyen de lijneye gişti yani teven yek bu da denk beda bahsa zilmu zordariya İsrail'e kir bu bahsa wan zaroken gazi kir bu ev zaro ken kuhatin kuştin yen ku sekatman ev gazze kuhate viran kirin u gazze bu kabristane ke vaha got ji dünya era lazım ek ve katliam u zordariya İsrail'e 40 kirin a İsrail'e 5 seknaldin dünya bila denge xe derxe bi çepukanji embejin hatbu peşvazi kirin a haftinavi gotinin vi tamaşava nevja nahaji tam divan dakayanda bahsa bir mesele idi ki bahsa diplomasiya xoya Amerika'yı u civina anjilijneye gişti ya netevin yek bu reform lazım ku bekirin jiboku embejin adil ek sisteme ki adilane be damezrandin ev yek gelek mühim bu hakikaten lüderi Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan bir gelek lider anajat hatı bu bahev yek şu anji serok veziri Irak'ı Zeydi Buku Türkiye Irak peymane ki imza kirin ev peyman de çarçoveya herima be terörde gerek mi melevra ligor ve peymane ve PKK ji Şengaleji embejin derke ve u derci be kontrol kirin ahaftın o mesajın Erdoğan devam dike baveke zindi mecani ser ekranı. Peki hem devam ikin bu haber onu çeyin koyu indin. Heyva sonra Türkiye ile Irak'ı xebatin alikarike domine. Heyva sor malbatin kujber şer u be istikrariye ekonomik mağdur bu ne tenin aile. Timin heyva sor ve careli kerköke çun havara velatiyen kızanç bu bensit malbatan alikariye hurekattayın.
1: Irak ji ber şerî ku bi salane devam dike rojên dijwar derbas dike. Ev rewşa rîzê de malbatên xîzan dixe zehmetiyê. Heyva sor a Tirkiyeyê li Kerkûkê daket qadî û alîkariyê dide malbatên hewcedar. Biratiya salan bi alîkariyê xurtibe.

0: Li Meraşê wextê berevkirina guzan e. Her sal li başê nêzî 20,000 ton guz tê berevkirin. Nîvê guzan tên şandin başarên din, nîvê din jî tên îxraşkirin.
1: Li Meraşê li ser nêzî 5,000 dönüm erdê darên guzan hene. Guz zêdetir li herêmên Bertîs, Bazarcıq u Çağlayan Ceri tehene.
2: Mijra bu deh dönüm iski deh dönüm amelver Arazistan. Mı goz dani, gozi kuvvete mi dani, cuma gudu ki jarada mı cuma persiya, gula bahri cevizlerinde, cibu dermane, cibu akvini, sağlıkı zar delale.
1: Lübaje vakti berhefkirine güzan despeyikir. Çavlerine, İsal 20,000 ton güz verne berhefkirin.
3: Sala çünkü don bu mesela tek güzük meddesi meneket hem gış çiftçiye perişan bun. Çiftçi merak gıştık hele güze de pır mahrum man. Ama İsal çok şükür elhamdülillah yürü baran hoş bari zivistan hoş derbas bu. Ana dare mena gıştık da güz bun.
1: Jobo güzen Maraş'e nişane Ardnigariyeci Hatiye standın.
4: Yalnız gözü Maraş'ı pırrında. Gözeki usan delala yani tescilliye gözü Maraş'ı.
1: Nive gözen bajer tene ihraç kirin. Ye mayji frotun bajar indin.
0: Likerco sabat mani heya maçı ekin ame ujan despekir jotkar tiriyin haber evdikin pağış dikin paşiji liberta ve radkın. Dinav deh rojan da tiri hışk dibin o dibin meviş. Cotkar hem jibo xo hem jî jibo frotinê tiriyan hiş dikin û pê debara xwe dikin. Mewî ji bo tendirûsî jî gerek baş.
5: Êdî payîz e û amadehiyên zivistanê dest pê kirine. Cotkar û hilberîner ji bo zivistanê fêkiyan hiş dikin.
6: Ev derdarok hê kalkê me, bavê me em buhara dihatine ber miştaxa, ji mala çê dikirin godakala kêfa zaroka wê gola û demê derdaroka wê çêkin.
5: Ev der gundê êsêye û girêdayî kercewsa batmanê ye. Cotkarên gund serê sibehê zû radibin û berê xwe didin nav rezan. Ji rezan tiriyan berhev dikin, tiriyên ku berhev kirine ji pel û qirêjiyan tên paqişkirin. Paşê di nav aveke taybet de tê şûştin. Herî dawî jî li ber tavê radixin û iş dikin.
6: Mewîja em ê lev dina hevdê tirhê xwe û ev ava hemê nav dakin. Ev ava hena Yani zamanı böyle mağaba kod kalan. Ne ayırım mağaba sardakir. Vaka maniysa aydini vana. Vaka izmili. O ame için hasır var cili ham dırakın. Hafti ke dehr oca goman. Ame vana levdina hafti bin darki var vakin. O yeki kutliyi pakiş ve veç kola nakili furuşi.
5: Lugun berhevkirina tiriyan u çekirina mehujan jib usulen beri devam dike. Jotkar mehujan khu hem jikhara çedikin hem jikbo furotin et çedikin. Bu van mehücen baş da bara hoş idikin.
0: Dersim duvarı hayvandariye da bir peşke ve velati bir peşkiri ve hibeyin devleti çevlikin hayvanan çöğütkin o dibin kodiye kari khue. Vali Dersim'i çu serdana hayvandariye ki başır. Le çevlik avi kerkya u ev piroskir.
7: Li herêmê heywandarî her ku diçe bi pêş dikeve bi pişkiriyên devletê jî welatî bi heywandariyê re zêdetir eleqedar dibin. Li Dêrsimê Hüseyin Yıldız Sivrisalî serîl pişkiriyên devletê yê ji bo heywandariyê da. Devletê jî di çarçoveya bernameya pişkiriya ve berhenanên pêşketina gundan de hîbe dawî. Heywandarî ciwan jî bi vê hîbeyê ji xwe re çewlika heywanan ava kir. Valiye Dersim'e Şefik Aygül'ü şu serdana hilberineri civan. Aygül tesisi garıya ocu agahi gırtın.
8: Bu memlekette çalışmak
5: için... Vi velati, civan, jin, velati ilmeyen ku bu khuazın bu khabetin devlet tamme pişkiriye de devan. Ez bi taybetti bu cesaret akku nişan daya Hüseyin Umalba Tavi Piroz dikim. Bıkhir u khoşibe.
8: Hayırlı olsun, dileklerimi iletiyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.
7: Hatta yarkerin kuş bu peşketin agundan şu penci proje an bir sütü proje hatna kabul kirin. Ev proje jidi demek en ezde ve kevin revacı.
0: Le medya tamir dini ve ki Süryani

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Var limin Ronya Çavim Delal Adilim